0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.

want to end me.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: There's a new sensation.

Günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar da size eşlik edeceğim. Hafta içi her gün olduğu gibi. Simple and the Broken Bones'dan da Apollo dinlediğimiz şarkı yeni albümünü yayınladı grup ama biz eskilerden bir şarkıyı dinledik bugünkü programda. 2011'de Alabama'da kurulmuş 8 kişiden oluşan bir topluluk. Soul R&B grubu. Sahne performansları çok iyi özellikle. Simple and the Broken Bones'un Apollo'ydu dinlediğimiz şarkı. Öncesinde Michelle and D'Angelo'dan bir şarkı Don't Look Any Further. Daha doğrusu cover dinledik. Liana Lehavas'la birlikte yeniden yorumladıkları bu şarkı Blue Note Records etiketiyle yayınlanacak olan yeni albümlerinin şarkılarından bir cover albüm olacak. Michelle and D'Angelo'nun yayınlayacağı 2 Ekim'de yayınlanacağı Sinonim albümünün ismi. Daha önce de şarkılar çalmıştım, yorumlar çalmıştım bu albümden. Bugün de Don't Look Any Further'la açtık programı, yayını. Amy Winehouse'a devam ediyoruz.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 17 Eylül 1991. Guns N' Roses'ın Use Your Illusion 1 ve Use Your Illusion 2 albümlerinin 4 milyon civarı kopyası aynı anda perakende satışa sunuldu. Bu pop tarihinde Amerika'da gerçekleşen en büyük gönderimdi.

dediğimiz şarkı. Jules ve Josie kardeşler tarafından kurulmuş olan bir topluluk, Disgusting Sisters. Yani hani neredeyse birebir tamamen kopyaladıklarını düşündüğüm, ilk duyduğum anda acaba bunu mu dinliyorum? Bunu mu? Dediğim şarkısıydı. Bu senenin şarkılarından da Disgusting Sisters, ardından Bad Guy.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
8: Bugünden yarına Allianz seninle.
7: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
9: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
10: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

bir döneme, bir müzik türüne hapsetmek zorunda kalsalar niye öyle bir şey yapacaklar bilmiyorum ama buraları seçerdim. Her zaman söylüyorum, daha dün düşünüyordum. Ya ne kadar muhteşem bir dönem bu işte, grunge alternatifin bizi de içine aldığı o 90'lar başı, özellikle ilk yarısı. Orada kalmak isterdim diye düşünüyorum. Mother Love Bone zaten tek bir stüdyo albüm piyasaya sürmüşlerdi, Apple. Onun da açılışını yapan muhteşem bir açılış zaten. This is Shangri-La. Bu da Shangri-La'da zaten. Bu işte ilk çok huzurlu, savaşın, işte kötülüğün hiçbir şekilde yanınıza uğramadığı o Ütopya'nın olduğu yer. James Hilton'ın bu Lost Horizon romanında geçiyor. Dış dünyadaki işte savaşlardan, her şeyden, kötülüklerden uzakta kaldığınız yeri ifade ediyor Shangri-La. Yani benim için mesela stüdyo, program öyle.

0: Even Flow. Pearl Jam Radyo Eksen'deydi. Böyle eski yaptığım, zamanında da yapmışım, seneler evvel böyle bir mini radyo belgeselim. Ten albümü hakkında. O zamanlar da kafaya takmışım ben bu mini radyo belgesellerini. Zor hazırlaması. Tekrar döneceğim bu olaya ama.
1: Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında.
2: Radyo Eksen.
0: Bir kafamı toparlamam lazım. Bir de böyle kendim yapmayı seviyorum. Çünkü böyle kapanıp hepsini böyle kendi sistemimle yaptığım zaman daha hızlı oluyor aslında. Yani belki daha kolay olur başkalarıyla yapmak. Herkes bir ucundan tutsa ama böyle şeyi de olması açısından, böyle hikayesinin tutarlı olması açısından, bir dili olması, bir temposu olması, bir hissiyatı olması açısından da hepsini kendim yapmayı seviyorum. Mini radyo belgesellerini. Bakalım yapacağım. Seviyorum çünkü. Bunları yapmayı da ne zaman? Şu Mötley Crüe'nun yeni şarkısını dinleyelim mi bir önce? Yani yeni şarkısı dediğim 1981'de kaydedilmiş olan Nobody Knows What It's Like To Be Lonely şarkının ismi bu. Bu bir demo olarak bir kenarda duruyordu. Anlatacağım devamını, yeni yayınlandı.

dediğim gibi bu 1981 senesinde kaydetmiş oldukları ama albümlere eklemedikleri demosuydu. Nobody Knows What It's Like To Be Lonely. 30 Ekim'de piyasaya sürülecek olan bir set var. Ve bu sette de yer alacak. Too Fast For Love'ın 45. yıl dönümü münasebetiyle piyasaya sürecekleri özel bir baskı bu. Neler var diye bakıyorum şimdi bu 45. yıl özel sınırlı üretim albümde. Too Fast For Love'ın Deluxe Edition'unda. 81 tarihli Leather Records, bu kendi plak şirketlerindeki versiyon var. 82'deki Electro Records'un baskısı. 83 tarihli Shout At The Devil albümünün şarkıdan yer aldığı. 82 Perkins Palace konserinin canlı kayıtlarında yer aldığı bir, nasıl diyeyim, böyle bir box set gibi bir Mötley Crüe hayranlarının özellikle hoşuna gideceğini düşündüğüm bir set çıkartıyorlar. Nobody Knows What It's Like To Be Lonely'de platformlardan da dinleyebileceğiniz Mötley Crüe şarkısı yeni yayınlandı. Yeni şarkısı değil de yeni yayınlandı. İşte böyle devam edelim o zaman yayına. Radyo Eksen'in sabah programına. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar da Eksen Stüdyosu'ndayım. Sizlere eşlik ediyorum.

Thunderstruck ACDC Loudwire diye bir site var. Belki biliyorsunuzdur. 2010'ların listesini yapmış. Yani her seneden bir tane en iyi hard rock metal şarkısı seçmiş. En iyi. Kendileri seçmişler. 2010 Deftones Diamond Eyes. Bakalım siz ne düşüneceksiniz bu liste hakkında. 2011 Five Finger Death Punch Under and Over It. Hellstrom Love by Sodua 2012'nin şarkısı seçilmiş. Bring Me the Horizon Can You Feel My Heart 2013. The Pretty Reckless Follow Me Down 2014. Five Finger Death Punch Jekyll and Hyde 2015. Yine bir tane daha Five Finger Death Punch. 2016 Disturbed The Sound of Silence cover'ını seçmişler. 2017'de denemeye başladık zaten. Greta Van Fleet Highway Tune seçilmiş. 2018 Ghost Dance Macabre.

0: İşte ilk yayınlandığı zaman zaten Robert Plant'e sesinin benzerliğiyle üç kardeşten biri olan Josh Kiska ve diğer arkadaşları, üç arkadaşının Michigan'da kurmuş olduğu grup The Greta Van Fleet. Dediğim gibi Loudwire'ın, Sten'in 2010'ların en iyi şarkıları listesinde 2017'de bu parça seçilmiş. Bir neyi söylemedim, bir tek 2019 söylemedim, onu da bakalım hemen. Falling in Reverse Popular Monster'da 2019'un en iyi şarkısı seçilmiş. Biz kendimize liste yaparız ya bence. Ya çok zor bir şey bu da. Neyse, bir yolunu bir düşüneyim. Bence elimizde böyle bir liste olsun.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Güneş doğduğunda yanımda kalır mısın?
1: Alternatif rock'la elektronik dokunuşları kendine özgü bir şekilde birleştiren Dilhan Şeşen, güçlü ve yenilikçi sound'uyla 19 Eylül akşamı saat 21.30'da Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: İstersen Neon 1.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

araları yenileri de yerleştiriyorum program boyunca. Arka arkaya çalıp da zorlamak istemem sabah programını. Ama böyle yeniler de dinleyelim istediğim için. The Nothing. Grubun ismi böyle. Eylül'de bu ay yayınladıkları The Nail şarkısıydı. Ve yakında çıkacak olan ikinci stüdyo albümleri Friend World'ün de üçüncü şarkısı oluyor. The Nail. Grup Nottingham'da değil mi? Bir dakika bakayım. Evet, Nottingham'da kurulmuşlar. Do Nothing. Darkness'a devam ediyoruz. I believe in a thing called love. Şimdi

0: Radyo Eksen'de Düşah Güray yayında. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine göz atıyoruz. Genç olmak nasıl bir histi ya da bugün nasıl bir his? Ateno listi bu soruların peşine düşerek gençliğin kimlik ve aidiyet arayışını kuşaklar arasında kurduğu bağlarla sahneye taşıyor. Guardian'ın 2025 Edinburgh Festival'de bu yaz izlenmesi gereken 20 tiyatro oyunu arasında gösterdiği sürükleyici yapım 17-20 Eylül tarihleri arasında Paribu Art'ta. Yerli alternatif sahnenin kendine özgü isimlerinden Dilhan Şaşan, 19 Eylül Cumartesi akşamı Paribu Art sahnesine konuk oluyor. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Mexican Institute of Sound. Dün de çalmıştım bir şarkılarını. El Microfono dinlediğimiz bu parça 2007 senesinde Piñata albümlerinde yer alıyordu. Meksika'dan, Mexican Institute of Sound. Şimdi A Falls grubunun solisti Yannis Filipakis, onun bir projesi vardı 2024 senesine ait. Yannis and Yo adıyla piyasaya çıkmıştı. Çok iyi bir albüm, EP. Ve merhum Tony Allen'la birlikte yazdığı, kaydettiği bir şarkı bu dinleyeceğimiz, Under the Strikes. Yani işte grevler, grev altında, grevler altında. Çok çok iyiydi. Şu düzenlemeler falan şahane. Neyse, bunu Paris'te çöp grevleri sırasında stüdyoya yürürken oluşturuyorlar aslında. Yani şarkının temeli orada, stüdyoda da devamı oluşuyor. Under the Strikes şimdi Radyo Eksen'de.

Yannis Filipakis Falls grubu elemanlarından ve Tony Allen'ın birlikte kaydettiği 2024 senesine ait Under the Strikes, yani daha doğrusu 2024'te yayınlanmıştı Under the Strikes, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Devam ediyoruz. Curtis Mayfield dinleyelim bu şarkının ardından.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Türkiye best modellerini arıyor.
12: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Radyo Efsane'de Düşar Güray yayında. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Notric, Amerika'da bir crotch rock grubu. 2021 senesinde Moon, The Cosmic Electrics of Notric albümlerini piyasaya sürmüşlerdi. Bu albümden Streamline'da dinlediğimiz şarkı. Ve psychedelic, crotch rock seviyorsanız, yenilere bakmak isterseniz, dediğim 2021 senesi ama nereden baktığımıza bağlı olarak yeni diyebiliriz sanırım. Notric grubuna devamını da belki ilginizi çeker diye düşünüyorum. Streamline'da bizim dinlediğimiz şarkı, Jealous Butcher Records'un etiketiyle albümlerini piyasaya sürmüşlerdi. 2021 senesi. Radyo Eksen'le sabah programı devam ediyor. Gülşah Güray ben. Ulaşmak isterseniz bana programa gulshah.guray@radioeksen.com mail adresini kullanabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Gulshah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım. Buradan sadece programla alakalı sormak istedikleriniz değil, ayrıca önerileriniz de benim için çok kıymetli. Yeni karşınıza çıkan bir albüm olduğu kadar okuduğunuz kitap, film de benim ilgimi çeker. Her zaman Radyo Eksen dinleyicilerinin sevdikleri, beğendikleri ne ben de merak ediyorum açıkçası. Devam edelim şöyle.

edeceğiz. Ri Yugara B. Öncesinde benim son dönemde en beğendiğim seslerden, sanatçılardan biri Grace Cummings'den de. Kendisi Avustralyalı ve bağımsız müzik dünyasının en dikkat çeken Avustralya'dan isimlerinden biri. Bizim dinlediğimiz 1-2 senelik bir şarkıydı. Come and Manage aldım ben size. Bu derin, bu kalın bariton, tınılı sesi, çok güçlü bir vokal olduğunu düşünüyorum. Acaba neden? Daha geçen gün bir dükkanda, yani normalde telefonda alışığım, işte isminiz neydi? Gülşah benim isim. Merhaba Gülşah Bey denmesine falan, o kalın sesin getirdiği bazı olaylara alışığım ama yani hani yüzüme baka baka Gülşah Bey, yüzüme daha doğrusu bakmadan isminiz nedir deyince dükkanda Gülşah Bey denmesi de, ne bileyim. Grace Cummings'i genelde Nina Simone'la karşılaştırıyorlar bu arada. Çok yerinde ve şahane bir benzetme olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, siz ne dersiniz?

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10 bin TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: İstersen Neon 1.
0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
7: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Scarlett Loggia. Alojim. Şimdi birçok psikolog, psikiyatrist dinleyicimiz vardır ama internette yazdığı kadarıyla bir kişinin konuşma miktarının ve içeriğinde belirgin bir azalma görülmesi durumu olarak adlandırılıyor. Psikiyatri ve psikolojide konuşma yoksulluğu, düşünce fakirleşmesi olarak adlandırılıyor. Bizim dinlediğimiz Gilla Band, bu işte Aloji şarkısının ismiydi, yeni piyasaya çıktı. Bu böyle babasını çalmaya başladım ben bu arada. Tabii bu türün, bu yine insanı huzursuz eden bu karanlık tonun en bence ustası, böyle başlangıç noktası belki de birçok yerde The Fall, Big New Prince dinlemeye başladık. 96.2 Radyo Eksen sabah programı böyle devam ediyor.

0: bu geçen sene TikTok sosyal medyada 6-7 olayından ortaya çıkan bir şarkı. Aslında yeni şarkılardan biri bu senenin, daha doğrusu Macriada Nino Botico'dan 6-7. 96.2 Radyo Eksen'deydi. Yani devam edelim şimdi yayına şöyle.
1: At Dor sahile giderken yanında altın bir mola olsun. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Umran Oto Ekspertiz. 8. İstanbul Fringe Festivali kapsamında Kübalı koreograf Suzanne Paulson 2024 Villa Nueva Eleştirmenler Ödülünü kazanan yapımı Mondo 23 ve 24 Eylül akşamı saat 20.30'da Paris Bu Art'ta. Biletler için Paris Bu Pass.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Evet, 96.2 Radyo Eksen'de bugün de programın sonuna geldik. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Yarın sabah saat 7'de tekrar görüşeceğiz. Geçen gün bir mesela yanılmıyorsam Inertia Creeps'i çalarken bir dinleyicimiz mesaj atmıştı. Nasatras, umarım doğru telaffuz ediyorumdur grubun ismine, çok benziyor diye şarkı. Ben de bugünkü programda Space Tunnel şarkısını eklemek istedim. Bilmiyorum şu anda kendisi dinliyor mu ama böyle bir aslında benziyor derken bir öneri de olmuş oldu benim için. Naksatras daha önce hiç çalmadığım bir sanatçı gruptu programımda. Bu şarkısını da çok beğendim açıkçası. Beğendim yani. Space Tunnel dinleyelim. Yarın sabah saat 7'de de tekrar görüşelim. Siz de ulaşmak isterseniz programa bana lütfen böyle hem fikirleriniz benim için çok kıymetli, değerli önerileriniz de öyle, sormak istedikleriniz mümkün olan en kısa sürede cevaplamaya çalışıyorum mesajları. Instagram'dan Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkacak olan hesaptan ulaşabilirsiniz. Kullanmıyorsanız gulshah.guray@radioeksen.com e-mail adresinden de bana yazabilirsiniz eğer isterseniz. Hoşçakalın, iyi bakın kendinize.

0: 96.2 Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 17 Eylül 1978. 65 çıplak kadın modelin görev aldığı Queen'in Bicycle Race videosu Wimbledon Stadyum'da çekildi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
6: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
7: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
8: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
9: Türkiye BES modellerini arıyor.
10: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Türkiye BES modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Seviyorsa sebebi çok. Sütarsız Mekke'nesi yok.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
5: Stablex.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 17 Eylül 1967. Jim Morrison'ın yapımcılarla olan anlaşmayı ihlal etmesinin ardından The Doors at Sullivan Show'dan yasaklandı. Morrison, Light My Fire'da geçen "Girl We Couldn't Get Much Higher" sözlerini kullanmayacağına söz verdiği halde söyledi ve ayrıca programda yeni şarkıları "People Are Strange"'i de yorumladılar.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine göz atıyoruz. Genç olmak nasıl bir histi ya da bugün nasıl bir his? Ateno listi bu soruların peşine düşerek gençliğin kimlik ve aidiyet arayışını kuşaklar arasında kurduğu bağlarla sahneye taşıyor. Guardian'ın 2025 Edinburgh Festival'de bu yaz izlenmesi gereken 20 tiyatro oyunu arasında gösterdiği sürükleyici yapım 17-20 Eylül tarihleri arasında Paribu Art'ta. Yerli alternatif sahnenin kendine özgü isimlerinden Dilhan Şaşan, 19 Eylül Cumartesi akşamı Paribu Art sahnesine konuk oluyor. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

0: until I am. I wanna be king until I am. Man, oh man.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
3: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Günlerden Perşembe 17 Eylül saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bugün Eels ve yeni single'ı Congratulations to Me programın açılışını yaptı. Bir YouTube klasiği var sırada, Eksen'de dinliyoruz. Stuck in a moment, you can't get out of it.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen.

96.2 frekansında son günlerde sık duyduğunuz şarkılardan biri Lonely in the Future, yeni The Strokes albümünden dinledik. New Yorklu beşliyi takiben bugünkü program Mando Diao ile devam ediyor. Gloria.

Pixies'solisti Frank Black'ten This Old Heartache. Ardından 90'lar İngiltere'sindeydik. Something Changed'le Pulp Exxon'daydık. Kısa bir reklam arası vermeden önce Manic Street Preachers dinliyoruz. You Stole the Sun from My Heart.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

Free Love, XL96'de yeni saatin açılışıydı. Exciter albümlerinden dinledik Depeche Mode'un, Anton Corbijn'in çektiği bir videosu da var. Bu şarkını muhtemelen hatırlayacaksınız. Editors'la bugünkü yayın devam edecek. Honesty.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 17 Eylül 1991. Guns N' Roses'ın Use Your Illusion 1 ve Use Your Illusion 2 albümlerinin 4 milyon civarı kopyası aynı anda perakende satışa sunuldu. Bu pop tarihinde Amerika'da gerçekleşen en büyük gönderimdi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: İstersen Neon 1.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Seviyorsa sebebi çok.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
10: Getir, bir mutluluk getir.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Türkiye BES modellerini arıyor.
13: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

Curtis Harding'in Anti Records çıkışlı Face Your Fear albümündendi. Dinlediğimiz son şarkı Need Your Love. 17.33, eksen 96.2 burası 8'e dek. Ben Güven yayındayım. Led Zeppelin'le şimdi biraz daha eskilere döndük. Trampled Underfoot.

Pearl Jam yorumuyla Wayne Cochran'ın ilk kez 1961 yılında kaydettiği Last Kiss. Radyo Eksen 96.2'deydi. Bir reklam arası vermeden önce Goo Goo Dolls'la devam edelim yayına. Iris dinliyoruz.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Akıllı telefon teknolojisini canlı performansla buluşturan sürükleyici tiyatro deneyimi Etienne Odyssey, The Guardian'ın 2025 Edinburgh Festival seçkisinde yer aldı. Kimlik ve kuşaklar arası bağı sorgulayan oyun 17, 18, 19 ve 20 Eylül'de Paribo Art'ta. Öncesinde telefonlarınızı şarj etmeyi unutmayın. Biletler için Paribo Pass.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Türkiye best modellerini arıyor.
12: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine göz atıyoruz. Genç olmak nasıl bir histi ya da bugün nasıl bir his? Ateno listi bu soruların peşine düşerek gençliğin kimlik ve aidiyet arayışını kuşaklar arasında kurduğu bağlarla sahneye taşıyor. Guardian'ın 2025 Edinburgh Festival'de bu yaz izlenmesi gereken 20 tiyatro oyunu arasında gösterdiği sürükleyici yapım 17-20 Eylül tarihleri arasında Paribu Art'ta. Yerli alternatif sahnenin kendine özgü isimlerinden Dilhan Şaşan, 19 Eylül Cumartesi akşamı Paribu Art sahnesine konuk oluyor. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

The Cooks. Yeni saatin açılışıydı. İngiliz ekip Mr. Maker'la Radyo XM 96.2'deydi. Weezer'la bugünkü yayın devam edecek. Troublemaker.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Seviyorsa sebebi çok, sütarsız mekemesi yok.
11: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
12: Bugünden yarına Allianz seninle.
11: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

Kelly Jones'un şahane vokali eşliğinde Radyo Eksen 92'de Don't Let Me Down yorumuydu dinlediğimiz. Oasis'le şimdi 90'lardayız. Tüm zamanların en büyük rock'n'roll hitlerinden biri. Eksen'de Wonderwall.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Yayının bu bölümünde biraz coverlardan gidiyoruz. Onlardan sonuncusu Fiona Apple'dan Across the Universe dinledik. Kısa bir ara vermeden önce Glory Box Olivia Colman yorumuyla şimdi eksende.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
8: Bugünden yarına Allianz seninle.
7: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
13: İstersen Neon 1.
14: Türkiye best modellerini arıyor.
15: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

law, nothing matters, so whatever.

Rebellion Lies, bugünkü yayının dördüncü ve son saatine Arcade Fire ile başladık. 80-96 ikili sırayı The Black Keys alıyor, Dead and Gone.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhabalar. Selamlar sevgili Radyo Eksen dinleyicileri. Ben Barış ve program Sağır Sultan. Bu hafta Guilt Trip'le açıldı. Guilt Trip, Armor of Angels isimli bir albüm yayınladı 5 Haziran'da. Programda şimdiye kadar daha önce single'larını çaldık. Fakat albüm geldi ve albümün son şarkısı muazzam bir şeymiş. Banner of Heaven dinledik. Kulağa 90'lar metaline aşina olanlar hemen şarkıdaki Sepultura Arise havasını almıştır diye düşünüyorum. Bu hafta program biraz hızlı gidecek. O yüzden çok sözü uzatmıyorum ve Violator'la devam ediyoruz. Addicted to Mosh.

Violator ve hemen arkasından Sadist geldi. Hell in Myself. Şimdi ise geçen hafta Accept'in albümünden bahsetmiştim. İçinde Phil Anselmo, Rob Halford, Chuck Billy, Tobias Forge, John Bush, Bobby Blitz, Jolene Turner, Sebastian Bach, Jeff Scott Soto falan gibi acayip vokallerin olduğu bir toplama hit fabrikası yayınladılar. 76 ile 2026 arasında yayınlanmış bütün hit single'ları tekrar kaydedilmiş yeni vokalistlerle beraber, yeni grup üyeleriyle beraber harika bir albüm. Çok beğendim. Fast as a Shark dinliyoruz şimdi. Phil Anselmo vokaliyle.

Fast as a Shark, vokallerde Phil Anselmo, bas gitarda Billy Sheehan, Mr. Big'den, gitarlarda Kirk Hammett, davulda Motörhead'den Mickey D, yani yok artık. İnanılmaz bir kadro. Bütün albüm böyle bu arada, tavsiye ediyorum, muhteşem. Hiç sözü uzatmadan devam ediyoruz. Destruction, Trash Till Death.

Destruction dinledik. Trash Till Death. İstanbul'da da geçen aylarda izleyen şanslı arkadaşlarımız oldu. Ben maalesef izleyemedim o konseri. Ama başka yerde yakalayacağız elbet. Şimdi Memo PST ile biraz punk sulana giriyoruz. Çok güzel bir şarkı. I used to be a pretty boy.

0: confirmed reports say the president was hit in the head. That's an unconfirmed report that the president was hit in the head.
1: It's official now. The president is dead.
2: Coroner'ın 91 tarihli Mental Vortex albümünden geldi Coroner ve Semtex Revolution. Geçen hafta programda bir grup çaldım. Hatırlarsanız programın haftalık dinleyicileri Confessor isimli gruptan bahsettiğimi hatırlayacaktır. O da 1991 yılında yayınlanmıştı. O da çok enteresan progresif öğelere sahip poliritimler ve ilginç ölçüler, tartımlar kullanan bir gruptu. Aslına bakarsanız o grubu dinlerken aklıma birkaç tane grup ismi geldi. Bunlardan bir tanesi Sadus, bir tanesi Coroner'dı. Coroner'ı da bu hafta çalmak istedim. Coroner'ı da gerçekten özellikle progresif seviyorsanız, progresif metal seviyorsanız 90'lardan gelen harika bir gruptur. Ayrıca İsviçre'den çıkan sayılı metal gruplarından bir tanesi. Çok enteresan ve çok güzel müzik yapıyorlar. Çok cool bir gruptur. Şimdi ise Sacred Reich ile devam ediyoruz. Death Squad.

Death Squad dinledik. Sacrifice'dan geldi. Şimdi ise Lars Ulrich'e Van arasındaki o breakdown'daki davul ritminin esin kaynağı olmuş olabileceğini düşündüğümüz, çalmış diyemiyoruz ama esinlenmiş olabilir Lars Ulrich, Dark Angel. Darkness Descends, davullarda Gene Hoglan.

Gene Hoglan efsanesi, davullarda Dark Angel dinledik. Hala yeni işler yapıyorlar bu arada. Hatta plak şirketleriyle bir sıkıntıları oldu. Gene Hoglan sürekli bir takım postlar atıyordu Instagram'a. Plak şirketi onları pisliyor. Bunlar onlara karşı geliyorlar falan. Dark Angel, Darkness Descends dinledik. Diğer albümlerini de bakmanızı tavsiye ederim. Davullarda Gene Hoglan olan herhangi bir albümü tavsiye edebilirim. Dinlememiş olsam bile. Demolition Hammer'la devam ediyoruz. 44 Caliber Brain Surgery.

Demolition Hammer dinledik. Alemlerin az bilinen ama bilenler tarafından da çok büyük saygı gösterdiği gruplardan bir tanesi Demolition Hammer. Flotsam and Jetsam'la programı kapatıyoruz. No Place for Disgrace. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Günlerden Perşembe 17 Eylül. E vitamini başladı. Saat 11'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bugün Michael Kiwanuka, Worry Walks Beside Me yayının açılışını yaptı. Sırada Jose James ve Takuyo Kuroda işbirliği var. E vitaminini de dinliyoruz. Simply Beautiful. If

Oh, my love.

Jessica Smith ya da sahne ismiyle Big Pig. 96.2'de Remedy ondan dinlediğimiz şarkı. Bugünkü E vitaminine Babe Heaven'la devam edelim. Craziest Things.

Tinder Sticks sonrasında XM96.2'de Too Little Too Late, The Dream Syndicate radyolarınızdaydı. Sona doğru yaklaşıyoruz. Bugünkü programda Gretchen Peters'la devam edelim. Hello Cruel World.

Floating on a Moment Lake Sunday'di Beth Gibbons. Solo kayıt. Veda zamanı artık bu hafta E-Vitamin'inde. Kapanış Air'den Lost Message. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi geceler, hoşça kalın.